0: chayo atataza valizana nawa kiala tataza msiti mbaa kotobula tukutaza pomwe nchani chukunesa nzatu ikani makiretito kutimuchese na radio Mosambike karikari mkada ndaulane imwe daumina kwene kwene apolelo nsibu zinu baba tati chizwane na mwenzina mulipo
1: dai se la buona veremo ben curve ovunque
0: t'attende quando quando è stato ucciso ne
1: mo che già ne è salito filippi fuori quello che sta qui la meande
0: salito
1: filippi fuori
0: e ya bari bon
1: uno come maninga per vinci a tambara maninga
0: e ya maninga tambara mpimpe bone quando quando
1: mpimpe sembra.
0: Ah, kumwengo kuna shemba ambo, ne?
1: Ya, kuna shemba. Chekira, kuna tambara, yadu, shemba, tena.
0: Oh. Mwari wabuina nzatu. Mwari kutifa buino mwengo?
1: Kuno mkubekira, buino kuno. Buino, say problema.
0: Ningatiri nkonde?
1: Mwari nkonde kwenye, asiri kubalinga mulipa fulveni na ingiri.
0: Ah, ndipaseni ben saba.
1: I'm going to go to the family. Kulu vayikulu ne mvula ne kukalini na mwweza na kukulumia cha zana mvula basi te kukumalini ya te kukulu ni mzumbambu kukumambu kukulambu
0: kukukonsekera dzuwa
1: asi ne mtuamu ningati mwolomwe za yamba kukumba kwenye kwenye mwolomwe ningata fosoro ningata onika kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kimbamba kwenye kwenye kwenye kukulu.
0: Ay, zibashika.
1: Imwe, kelevo kudari. Jaga zimbamba na lini kwenye
0: kundi. Inde.
1: Eh.
0: Rekani kunimba kuna bade na Nancy baba.
1: Chakuyamba imoleru kwenye kundi kuneko. Kuna manu wangu mavuto alisoni isinu. Kuna manu wangu zolini filiti fole. Kuna kazangu Sonya Tekani alikumweko kutete. Kuna kazangu Paola Luigi. Kuna kazangu Lapeka Linu. Mpana mbalangu Marco Filipi. Kuna Fole Filipi. Kuna Diago Filipi. Na maneji Filipi, na Lenita Filipi, na Premena Filipi, kuna mwanangu, kuna Beja Selito, Jato Selito, Saidi Selito, Nina Selito, Ndara Selito, Laji Selito, Flora Selito, Samu Selito, Anita Selito, Taona Selito, Eugenio Selito, una wese familia zinangu zingutali nga chumwe kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: Tatenda nzatu tiri kuti mwe wabwino kuna mwepo tsokolani muchitibva nakuti ife titi tikhale namwe mpakana dzuwa kubwera.
1: Pana pana akadzangu pana kuti ndimutane nambo.
0: Maiti dzwane namwe dzina.
1: Ine ndine Izaura Lwisi.
0: Mai Izaura, muri tani?
1: Tiri bwino ave nombo imwe vai kumweko kubasa.
0: Chesani kulira nzatu, chesani kulira nzatu. Ife kuno kodi tikusekerera tu ife. Mukudzora kwachikanyi lero.
1: Ah, nena mumundife kuno kusekerera ambo vasiri kugara nevo ntabuno tokadzoka mukansa wakavuta.
0: Eya, tatenda kwene kwenesa nzatu. Apo ye mamuna nkulu mwankunzekera chakutani lero lino?
1: Mamuna nkulu yi?
0: Chakabise bise ne?
1: Na zima chakabise bise lini chaku yambo zima kai chakabise bise. Jambu ya zima bise wa chaku yipa.
0: Yale masengu yale mbabwede sabadesha ima?
1: Ah, zima yajo sabadesha basi ya jiwe.
0: Ah, basenu kulima bale na Anansi mai Zaura.
1: Ah, bale ndukupeleka kulimba kuna mbalo wangu. Kuna mbalo wangu Bezinho Luizi. Adas Luizi. Zidio Luizi, Maninho Luizi. Nerio Luizi, Sonesto Luizi, Patricia Luizi. Sandra Luizi, Zebe Luizi. Kuna ba kuna unyado wangu Messi Lewani, kuna manangu manangu Fernanda Luigi, amuna wangu baba yangu Selito Sleepy Pole, abaluaombo baitwalini Sleepy Pole, my manezi Sleepy Pole, Benena Sleepy Pole, wente wa uradio ya tete na wente wa uradio ya unyakoro. Wente vile mesigesi ya bwino.
0: Tatenda mai tirikute sarani bwino.
1: Inde kusirira kwa kukoka basa lebe kubambo nga nilumogombo urebeko jala kusua tirikuno urambara uno.
0: Muniruza tesha didi na kutilero lino. Moto moto ekeka.
1: Inde moromoro ekeka basi sabuno toka toka majiru bana wa mpelo basi wini basi.
0: Tatenda mai.
1: Inde baba.